Güneş buldum, mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat senin olsun.